0: Tantalı bir kentten bir şey nefret ediyor. Sanatı sadece bir mintiymiş.
1: Ne diyor?
0: Cevaben sanki de son nefes altı olduğu saatte zırh ve kalp olayım devir.
1: Duysan,
0: cevaben siz bir sandın.

0: Onlar böyle bir mekan uçuşma diye bir tarafından kömükte no urgent ve sınırlar no ready.
1: Minutes pour le 473, c'est bien la 40-40-0. 16h10 pour le 473.

0: Sen geldin sabah.
1: Nasıl sir?
0: Dursan kağıtsız, sanfer dursan.
1: Ne zaman dursan, dursan kağıtsız?
2: Dursan kağıtsız, sanfer dursan. Ne zaman dursan kağıtsız?
1: Ne zaman dursan kağıtsız?